0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu membericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli. Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Yepyeni bir konserle huzurunuzdayız değerli dinleyiciler. Bir Ostrovo oyun havasıyla hepinize hoş geldiniz dedik. Ostrovo oyun havasında Adem İsmailov Çakırov kendisi, klarnet ustası ve saz eşliğinde bu oyun havasıyla programımıza başladık değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz son zamanlarda kayıtlarımızın birçoğu yok oldu. Bizler de son günlerde böyle arşivimizden yepyeni kayıtlarımızı çıkardık. Bugün işte o son kayıtlarımızdan bazılarını sizlere dinleteceğiz. Ben buradan arkadaşım Willi Nasva diye teşekkür ederim. Aynı zamanda Rosen Grigorov hep beraber çalıştılar ve son kayıtları sevgili dinleyiciler böyle programımıza taşıdılar. Ostrovo oyun havası dedik ama programımızın, konserimizin başlığını nereden aldık diye merak ediyorsanız, Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli diyecek türküsünde Nazif Ademov, kendisi Razgrad'ın Zavet kasabasından. Programımıza bu türküyle başlayalım değerli dinleyiciler. Ekipte arkadaşım Willi Nasvadi, aynı zamanda bir de oğlum Efe de bize eşlik ediyor. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Nazif Adem, Deli Orman Kızları Dünya Güzeli desin.

Sevgili dinleyiciler, bu türküleri size dinletirken, hep beraber dinlerken bantlar da elimde. Bazıları ilk defa arşivdeki raflardan dünya yüzüne gün ışığına çıkıyor. Mesela sevgili dinleyiciler, Ostrovo Oyun Havası, bakıyorum 1974 yılında kayda alınmış ve sevgili dinleyiciler, o çok acı, karanlık 1984-85 yılları öncesi son defa kullanılmış. Bakıyorum 24 Kasım 1984 yılında son defa radyoda yerini almış. Yıllar sonra bizler böyle size dinletmeyi başardık. Ve klarnet ustası Adem İsmailov Çakırov hayatta mı bilemiyoruz ama kendisinin eseri bugün işte bu programda yer alıyor. Deli Ormanların Kızları türküsü ise Nazif Adem tarafından 1977 yılında kaydedilmiş sevgili dinleyiciler. Bantlar eski mi eski. Programımız şimdi bizler Osman Aziz'in sesinden seçtiğimiz güzel bir türküyle devam ediyor. Ayağında Kundura. Değerli dinleyiciler, derlemesi Osman Aziz'e ve kendisi orkestra eşliğinde söylemiş ve tabii ki son kayıtlarda orkestra şefi Turgut Şiniker olmuş. Yıl 1979. Ayağında Kundura, Osman Aziz söylüyor.

Sıradaki türküyle Targoviste'nin Mugilets köyüne gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Kayıt tarihi 13 Mart 1974'ü gösteriyor. Ve Mugilets köyü folklor grubu Hatice Cemalova eşliğinde güzel bir türküyü seslendirmişler. Rodop Dağları Engin'dir. Orkestra şefi Şevket Caferov. Acaba bugün bu konseri, bu türküyü Mugilets köyünden bizi dinleyen var mı? Ve o günleri hatırlayan, hatırlatan var mı sevgili dinleyiciler? Rodop Dağları Engin'dir türküsü aslında hep Kadri Latif'ten dinletilir. Ama yıllar önce, dediğim gibi 1974 yılında işte Mugilets köyü folklor grubu bu türküyü seslendirmiş solist Hatice Cemalova. Hep beraber dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, son kayıtlar arasında Deveti Septemvri şarkıları olarak adlandırdığım birçok şarkı var. Ne demek istediğimi benim yaşımdakiler biliyor. Yani o dönemlerde böyle sosyalizmi öven ve emeği, çalışmayı anlatan birçok şarkı vardır. Sıradaki şarkı İşi Sever Kız başlığını taşıyor. Razgrad Tiyatrosu'ndan orkestra, küçük bir orkestra eşliğinde Mergül Esadova söyleyecek. Ve bu şarkının sözleri Razgrad'ın Biserci köyünden İsmail Pirov'a ait. Müzik ise Hüseyin Şevkiyev'e ait. Orkestra şefi Rayço Vasilev. Ve başlığı da çok ilginç. Turska Trudova Pesen, Rabotnu Momiçe, aynen öyle yazılmış, tercümesi de işi sever kız olmuş. Gelin hep beraber Mergül Esadova'yı dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, belki de yılını da belirtmem, tarihini de belirtmem gerekiyordu. Mergül Esadova, Razgrad Tiyatrosu'ndan küçük bir orkestra eşliğinde İşi Sever Kız başlıklı şarkıyı 1974 yılında kaydetmiş, kayda alınmıştır değerli dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, dalet öncesi böyle tütün hasadı zamanı, dikim zamanı geldiğimde Tütün Ektik Tarlaya başlıklı çok güzel bir şarkı vardı ve her fırsatta onu dinliyordum. Bildiğim tek şey vardı, Zelena Morava köyünden seslendirilmiş olması ve şimdi kayıtı bant elimde. Şöyle yazıyor, Zelena Morava yani Halk Kültür Evi'nden Çitalişte'ye bağlı Piyonerski Hor. Çünkü şu anda onun Türkçesinin tercümesini edemiyorum. Piyoner'in Türkçesini bilmiyorum daha doğrusu. İşte Zelena Morava Halk Kültür Evi'nden orkestra, saz orkestra eşliğinde Piyonerski Hor yani çocuklardan, öğrencilerden oluşan bir grup bunu seslendirmiş. Zelena Morava Targoviste bölgesinden Targoviste iline bağlı solist Meliha Halilova. Orkestra şefi ise Mehmet Sadıklarski. Ve şimdi hep beraber tütün ektik diyoruz ve sizi 1974 yılına götürüyorum.

Tütün Ektik Tarlaya şarkısını dinlerken hep merak etmişimdir değerli dinleyiciler. Acaba solist, şarkıyı söyleyen kadın, kız kimdir diye. Şimdi ismini artık biliyoruz. Meliha Halilova. Orkestra şefi Mehmet Sadıklarski. Acaba şu anda ikisi nerelerde ve bu şarkının kaydı sırasında kendini tanıyan, sesini bilenler var mı diye soruyorum ve Zelena Morava'ya sevgilerimizi, saygılarımızı gönderirken değerli dinleyiciler sizlerden de cevap bekliyoruz. Ve 1974 yılından şimdi 1977 yılına gidiyoruz. Kırcali'nin Garbiş'te köyünden saz sanatçısı, söz sanatçısı Musa Hüseyinov Şabanov çamlar arasında keklikler gezer.

türküsünü dinleteceğiz. Yıllar önce Gırbiş'te köy muhtarı ile görüşmüştüm. Kendisi Musa Hüseyinov Şabanov'un artık hayatta olmadığını bana bildirmişti, söylemişti. Buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Orkestra şefi o dönemde Aglika Belçeva olmuş. Gelin şimdi çamlar arasında keklikler gezer diyelim ve Musa Hüseyinov Şabanov'la Kırcali'nin Gırbiş'te köyüne gidelim.

Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli dedik ve sevgili dinleyiciler, programımıza, konserimize Nazif Ademov'un sesinden bu güzel türküyle başladık. Şimdi sıradaki türküyle Şumen'e gidiyoruz. Anlaşılan Şumen'de yapılmış yarışmalar. Çünkü Hüseyin Nuriyev bir önceki kayıtlarda Dulhu'dan olduğu belirtilmişti. Bugün programımıza güzel bir türküyle katılıyor. Al elmayı oydun mu? Hüseyin Nuriyev bir saz grubu eşliğinde söylemiş, orkestra şefi Dimitar Dinev olmuş o dönemlerde. Yılda 1976'yı gösteriyor. Gelin

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Deli Orman'ın kızları dünya güzeli dedik ama Rodoplara gitmeden de olmaz sevgili dinleyiciler. Şimdi Kırcalı Tiyatrosu'nun çok değerli sanatçılarından biri olup bundan birkaç yıl önce yitirdiğimiz Mümin Karagöz'ün sesinden Sabah Oldu şarkısını dinletiyoruz. 1977 yılında Bulgaristan Radyosu'nun birinci stüdyosunda kayda alınan bu şarkının orkestra şefliğini Aglika Belçeva yapmış. Mümin Karagöz'ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz bir kez daha ve sabah oldu diyoruz.

Rodoplardan türküleri dinletmeye devam ediyoruz. Elimdeki kayıt Yoksun yine gazel başlığını taşıyor. Bu türkü değerli dinleyiciler ve Kırcalı'nın Nanovitsa köyünden Ahmet Kabilov söylüyor. Saz eşliğinde ise Nuri Osmanov, kendisi Mişevsku köyünden. Acaba duyanlar bilenler var mıdır? Ahmet Kabilov Nanovitsa'dan, Nuri Osmanov ise Mişevsku köyünden ve Yoksun yine gazel diyecekler değerli dinleyiciler. 1975 yılında kayda alınmış, son defa 1977'de dinletilmiş bu türkü. O gün bugün arşivde yerini ve sırasını beklemiş. O gün bugün demek. Gelin hep beraber dinleyelim. Yoksun yine gazel diyelim.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun arşivinden elimize geçen son kayıtlardan oluşan konserimizi sunuyoruz. Arkadaşım Veli Nasvadi, oğlum Efe ile birlikte ben Şevke Çakır. Bu kayıtları teker teker size anlatıyoruz. Bugünkü Deli Orman'ın Kızları Dünya Güzeli başlıklı konserimizde Silistra'nın Taslakovo köyünden Habil Aliyev de yerini alıyor. Anlaşılan yarışma sevgili dinleyiciler Tervel kasabasında düzenlenmiş. Bizzat Dimitar Dinev bu seçimlere katılmış ve Habil Aliyev'in sesinden Bu Zamanın Kızları şarkısı seçilmiş. Düzenlemesi Dimitar Dinev'e

ait sözleri Fahri Erdinç'in imzasını taşırken yıl 1979. Gelin şimdi hep beraber Silistra'nın Taslakova köyünden köyün ismini altını çiziyorum. Bilen varsa sevgili dinleyiciler ses sanatçımız hakkında bize bilgi versin. Habil Aliyev bu zamanın kızları desin.

Şimdi yine Kırcalı'ya gidiyoruz. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova ikilisi, sevgili dinleyiciler, Veselite Mumçeta isimli bir orkestra eşliğinde söylemişler. Aşığım ben, bizi kimse ayıramaz demişler. Orkestra şefliğini Dimitar Dinev yapmış. Yıl 1977. Altını belki çizmemiz gerekiyor. Kırcalı bölgesinden, zannedersem köylerden bir yerden olabilirler. Ürkiye Şabanova ve Neziye Ramadanova. Aşığım ben, bizi kimse ayıramaz. Gelin hep beraber dinleyelim.

1977 yılında bu şarkı kayda alınmış, yeni olduğu için ben ona şarkı diyorum. Bir Kırcalı türküsüyle Kırcalı'nın Gornu Prahovo köyüne gidiyoruz ve Fikriye Mustafova'yı dinliyoruz.

Mikrofonlarımızı Kırcalı'nın Gornu Prahovo köyünden Fikriye Mustafova geliyor. Sevgili dinleyiciler, Kırcalı türküsü başlığını taşıyor. Sözler Sabahattin Bayramov'a ait, orkestra şefi Aglika Belçeva olmuş.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Deli Orman'ın kızları dünya güzeli ismini verdi bu konserimize. Tabii ki Deli Orman'ı anlatan türkü ve şarkıların çoğunlukta olması gerekiyor. İşte bir tanesi geliyor sevgili dinleyiciler. Sende doğdum, sende büyüdüm Deli Orman. Sözleri Meliş Mustafov, müziği Rayço Vasilef'e ait Mergül Esadova, Vasfiye Şabanova, Hafize Beysimova ve Adem Bayraktar dörtlüsü seslendiriyor Razgrad Tiyatrosu orkestra eşliğinde. Orkestra şefi Rayço Vasilef olmuş. 1974 yılında bu şarkı kayda alınmış değerli dinleyiciler. İşte Sende Doğdum, Sende Büyüdüm, Deli Orman şarkısı geliyor.

Biraz önce Sende Doğdum, Sende Büyüdüm Deli Orman şarkısını anlatırken sevgili dinleyiciler, sözleri Meliş Mustafov dedim ama yazılar o kadar silinmiş ki bandın arkasında bakıyorum Meliş değil Memiş Mustafov'muş. Sevgili dinleyiciler, bazen böyle bantlarda hata da olabiliyor. Anlaşılan farklı insanlar tarafından yazılmış. Biraz önce Mergül Esadova, Vasfiye Şaban, Hafize Beysin ve Adem Bayraktar dörtlüsünü dinledik. Şimdi Razgır Tiyatrosu'nun gelmiş geçmiş en büyük ses sanatçılarından Adem Bayraktar'ın başka bir türküsünü dinliyoruz hep beraber. Bahar geldi sevgilim. Kendisi Glodcevo köyü, şimdi Glodcevo kasabası doğumlu ve Glodcevo kasabasının onursal vatandaşıdır. Şu anda Razgrad'da oturuyor. Adem Bayraktar'a ve çok sevgili kızı Şenay Bayraktar'a da selamlarımızı iletiyoruz ve hep beraber Bahar'ı bekliyoruz.

0: Deli Orman'ın kızları dünya güzeli dedik ve arşivden, fonotekten dünya yüzüne çıkarılan son kayıtlarımızdan güzel bir konserimizle huzurunuzda olduk sevgili dinleyiciler. Programımıza Adem İsmailov Çakırov'un klarnetiyle giriş yaptık. Orkestra eşliğinde bir Ostrov'u oyun havasıyla hepinize merhaba dedik. Şimdi aynı oyun havasıyla sizlere veda ediyoruz değerli dinleyiciler. Daha birçok kaydımız var, daha birçok ses sanatçımız sırasını bekliyor. Yeter ki siz bizi dinleyin. Ve sevgili dinleyiciler, Veli Nasvadi, oğlum Efe ve ben Şevki Çakır, türküler kadar günleriniz güzel olsun diyoruz. Hoşça kalın.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu menbericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler, mutlu haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 20 Temmuz canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedri Halis haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanından yurt dışında Bulgar Kültür Enstitüsü kurulması çağrısı. Başbakan Radev, ABD, Bulgaristan'a acilen tanker uçaklarının konuşlandırılmasını talep etti. Bulgaristan ve Sırbistan ve Türkiye ile olan sınır kapılarında trafik yoğunluğu devam ederken, hava durumuna gelince, yarın ülke genelinde güneşli ve

Yağışlı saatler birbirini takip edecek. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Sofya'da düzenlenen Bulgaristan Büyükelçileri yıllık konferansında konuşurken en sık sorulan sorulardan biri mantıklı. Kendi bağımsız politikamızı yürütme imkanımız var mı? Cevap elbette ki evet ifadelerini kullandı. Ülkemizin kendine özgü bir kültürü ve tarihi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Yotova, Bulgar kültürünün bu zengin potansiyeli yeterince kullanılmıyor dedi. Bunun vatanseverlik ve toprak fetihleriyle ilgili olmadığını, kapıları açan kültürel diplomasiyle ilgili olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı, yaklaşan Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmayı da örnek gösterdi. Betya'nın aktardığı üzere Yotova, bir kültür enstitüsüne ihtiyacımız var. Geçmişin yanı sıra Bulgaristan, teknoloji alanındaki modern başarılarını da tanıtması gerekiyor, açıklamasında bulundu. Betya'nın aktardığı üzere Sofya'da düzenlenen Bulgaristan Büyükelçileri yıllık konferansında konuşan Başbakan Rume Radev, ABD 17 Temmuz Cuma günü gönderdiği acil nota ile hükümetten Bezmer askeri havaalanına 8 adet tanker uçağı konuşlandırılmasını istedi. Notada bu uçakların Orta Doğu'daki ABD askeri operasyonlarını sözüm ona desteklemek amacıyla kullanılacağı belirtilmiştir dedi. Başbakan, Bulgaristan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 2006 yılında imzalanan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına da atıfta bulunarak, Bezmer Havaalanı bu anlaşma kapsamında ortak kullanıma açık bir tesistir, dedi. Henüz izin vermedik. Çünkü böyle bir kararın parlamento tarafından verilmesi gerekiyor. 20 Temmuz'da hükümetin alacağı kararla birlikte parlamentoya konuşlandırılması talebini kabul etmesi için teklif sunacağız ifadelerini kullandı. Krumovgrad yakınlarındaki Adatepe'de altın madenciliği sona erdi. Hali hazırda 269 kişiye istihdam sağlayan maden ve işleme tesisi tamamen kapatılacak. Bu olağanüstü veya beklenmedik bir haber değil. Madencilik faaliyetlerinin kapatılması, Adatepe projesinin geliştirilmesi sırasında bile mevcut rezervler tükendiği an için planlanmıştı. Altın madendeki son üretim patlatılmıştı. 2026 Nisan ortasında yapıldı. Adatepe Maden Ocağı'nın kapatılması ve işten çıkarmalar aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Uzun bir çalışma süre gündemde, teknik kapatma, söküm, geri kazanım, takip izleme ve bunların hepsi personel gerektirecek faaliyetlerdir. Kanadalı şirket Dundee Precious Metals olarak bilinen DPM Metals şirketi tarafından açıklandığı üzere çalışmalar durdurulduktan sonra ekipmanların bir kısmı sökülerek inşaatına 2027 yılının başlarında başlanması beklenen Sırbistan'daki Koka Rakita projesinde kullanılacak. Adatepe'deki bazı çalışanların seçeneklerinin biri de şirketin Bulgaristan'daki diğer kuruluşu olan DPM Çelopeç'e transfer olmaktır. Ancak iki maden ülkenin farklı bölgelerinde bulunuyor ve ilkinde açık ocak madenciliği yapılırken Çelopeç'te yeraltı madenciliği yapılıyor. Daha girişimci olanlar kendi işlerini kurma fırsatı bulacaklar. Şirket tarafından kurulan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme fonu aracılığıyla yaklaşık 90 yerel işletmeye destek sağlandı. Benere Kırcalı Radyosu'na konuşan Adatepe Madeni'nin yöneticisi Ivan Ivanov, ayrılan miktarın 5 milyon dolar olduğunu hatırlattı. DPM Krumovgrad şirketi, maden sahasındaki çalışmalarının sona ermediğini ve madenin geliştirildiği arazinin eski haline getirilmesi için çalışmaların yürütülmesi bekleniyor. Arazi ıslah planının uygulanmasının ardından maden sahasının %95'i Avrupa Ekolojika Natura 2000'e geri kazandırılacak. Yakından ve uzaktan Krumovgradlılar buluşması şenliğinin 5.

0: Bileşik Krumovgrad'daki spor kompleksinde gerçekleştirilen konserle son buldu. Kapanış gecesine belediye sakinlerinin yanı sıra Bulgaristan'ın farklı bölgelerinde ve yurt dışında yaşayan Krumovgradlılar ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede Preslava ile Türkiye'den gelen ünlü şarkıcı İrem Derici seslendirdikleri şarkılarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek katılımcıları selamladı ve buluşmanın birlik, beraberlik, köklere bağlılık ile memleketle kurulan güçlü bağların simgesi olduğunu vurguladı. 3 gün süren yakından ve uzaktan Krumovgradlılar buluşması şenliği kapsamında kültürel, müzikal, gastronomi ve sportif etkinlikler düzenlendi. Benere Kırcalı Radyosu'na konuşan Krumovgrad Belediye Başkan Yardımcısı Neciye Akif, buluşmanın güçlü bir manevi değer taşıdığını belirterek, bölgede doğan Türkiye'ye göç eden birçok insan ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan çok sayıda gencin bu etkinlik vesilesiyle memleketlerine dönüyor. Nostalji olanları her zaman doğdukları topraklara geri getiriyor ifadelerini kullandı. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 20 Temmuz itibariyle Bulgaristan'ı Sırbistan ve Türkiye ile olan sınır kapılarında binek araç trafiğinde yoğunluk devam ediyor. Türkiye istikametinde Kapitan Andreevu hudut kapısında ve Sırbistan üzerinden Kalotina hudut kapısında Bulgaristan'a giriş yapan binek araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Tuna Nehri'nin su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Orehovo-Beket sınır kapısına hizmet veren feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Rudozem, Zlatograd, Makaza ve Ivailovgrad sınır kapılarından 3,5 tona kadar olan binek otomobiller ve minibüsler geçiş yaparken Kulata, İlinden ve Kapitan Petkovoyvoda sınır kapılarında binek otomobillerin, otobüslerin ve kamyonların geçişine izin verilmektedir. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 10 ciddi trafik kazasında bir can kaybı yaşanırken 13 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde 214 yangın ihbarı aldı, 118 yangın söndürüldü. Plovdiv'de bir dairede mutfak tüpünün patlaması sonucu 51 yaşında bir kadın ve 16 yaşındaki kızı yaralandı. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 17 ila 21, Sofya'da 17 derece olacak. Gece süren yağışların ardından güneş yüzünü gösterecek. Yer yer gök gürültülü kısa süreli yağışlar görülecek. Doğu ve dağlık bölgelerde sağanak yağışlar düşecek. Dolu yağışı görülecek. Batı Bulgaristan'da yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığı 30 ila 35, başkentte ise 30 derece olacak. Karadeniz bölgesinde sabah saatlerinde başlayan bulutlu hava gün içerisinde bütün bölgeyi etkisi altına alacak. Yer yer kısa süreli gök gürültülü yağış bekleniyor. Dolu yağışı ihtimali var. En yüksek hava sıcaklığı 26 ila 30, deniz suyu sıcaklığı 25, Kaliakra burnunda 20 derece olacak. Dağlarda bulutlu hava etkili olurken gök gürültülü kısa süreli yağışlar düşecek. Rila Rodop dağlarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Dolu yağacak. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 25, 2000 metrelerde ise 18 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
3: Haftaya başlarken programıyla canlı yayınımız devam ediyor. Mikrofon başına geçen ben Bedriye

severiz. Teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Denisa Diamandieva ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevke Çakır adına merhabalar. Değerli dinleyiciler, 20 ila 25 Temmuz tarihleri arasında Mom Çılgırak binlerce insanı memleketinde yeniden bir araya getirecek. Zengin bir kültürel ve müzikal program, buluşmalar ve şenlikli bir atmosferle bu yıl 17. kez Mom Çılgırak daima kalbimde uluslararası Mom Çılgırak sakinleri buluşması düzenlenecek. Bir hafta sonra ise 3 ila 9 Ağustos tarihleri arasında Belediye Başkanı Mühendis İzzet Şaban'ın himayesinde Arjuna Günleri ve Rodopların Saf Gıdaları Festivali etkinliklerinin 6. edisyonu düzenlenecek. Her iki program hakkında iş arkadaşımız Aziz Şakirtaş, Arjuna Kültürel Mirasın Korunması Halk Konseyi Başkan Yardımcısı Selahattin Karabaşef ile konuştu ve bugün haftaya başlarken programında ilk olarak Mom Çılgırak daima kalbimde uluslararası Mom Çılgırak sakinleri buluşmasını dikkatinize sunacağız. Perşembe günü ise Arjuna Günleri ve Rodopların Saf Gıdaları Festivali etkinliklerini anlatacağız. Değerli dinleyiciler, ilk parça ise futbol sever dinleyicilerimize özel seçtik. 2026 FIFA Dünya Kupası şampiyonu belli oldu. Dünyanın dört bir köşesindeki futbol tutkunlarının nefeslerini tutarak izledikleri şampiyonluk maçını İspanya kazandı. Şampiyon takımı tebrik ediyor. Dünya Kupası heyecanını yaşayan herkes için Shakira'nın Kupa şarkısının Türkçe versiyonunu dinletiyor.

0: Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, 20-25 Temmuz tarihleri arasında Momçilgrad binlerce insanı memleketinde yeniden bir araya getiriyor. Zengin bir kültürel ve müzikal program, buluşmalar ve şenlikli bir atmosferle bu yıl 17. kez Momçilgrad daima kalbimde uluslararası Momçilgrad sakinleri buluşması düzenlenecek. Momçilgrad Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel etkinlik, Bulgaristan, Avrupa ve dünyanın farklı yerlerinden gelen binlerce insanı sevdikleri, arkadaşları ve komşularıyla bir araya getirecek. Bir hafta aradan sonra da 3-9 Ağustos tarihleri arasında Ardino Belediyesi Başkanı Mühendis İzzet Çaban'ın himayesinde Ardino Günleri ve Rodopların Saf Gıdaları Festivali etkinliklerinin 6. edisyonu düzenlenecektir. Artık geleneksel sayılabilecek kadar yaş alan etkinlikler Ardino için el ele sloganıyla gerçekleştirilecek ve belediye sakinlerine ve misafirlerine zengin bir kültürel, sportif ve eğlence programı sunacaktır. Her iki program hakkında Ardino Kültürel Mirasın Korunması Halk Konseyi Başkan Yardımcısı Selahattin Karabaşev ile konuşacağız. Kendisi bölgenin yürüyen tarih ansiklopedisi olarak da nitelendirebilirim. Selahattin Bey, programımıza katılıp bizleri Momçilgrad ve Ardino'da gerçekleşecek programla ilgili bilgilendirme konusunda yardımcı olacağınız için teşekkür ediyorum. İlk program Momçilgrad'da olacağı için ilk sorum, 20-25 Temmuz arasında burada yaşayan vatandaşlarımızı ve bu şirin kasabaya gelecek konukların neler bekliyor?
1: Öncelikle bana bu konuda düşüncelerimi paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu programın içinde günlerin en başında Mestan'da Momçilgrad Kültür Merkezi'nin 100. yıl dönümü kutlanacak ve değerli arkadaşlarımın hatırını kıramadım. Onların bir sunum ricasını kabul etmiş bulunuyorum. Bu yıl Momçilgrad'daki Novjilat Halk Kültür Merkezi'nin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz. Bu yalnızca bir kurumun yıl dönümü değil, aynı zamanda bir bölgenin kültürel hafızasının, geleneklerinin ve ortak yaşam kültürünün de kutlanmasıdır. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle uzun bir araştırma çalışması yürüttüm. Kürçeli Devlet Arşivinde belgeler inceledim. Bölgesel ve ulusal kütüphanelerden bir bibliografik kaynaklar topladım. Ayrıca Halk Kültür Merkezi'nin eski yöneticileri, sanat topluluklarının şefleri ve uzun yıllar emek vermiş kültür insanlarıyla görüştüm. Onların tanıklıkları, fotoğraf arşivleri, ödülleri ve hatıraları sayesinde zengin bir tarih ortaya çıktı. Araştırmalarım sırasında beni en çok etkileyen nokta, Momçilgrad'da Bulgarlar ve Türklerin yıllar boyunca karşılıklı saygı, anlayış ve dayanışma içinde kültürel yaşamı birlikte geliştirmiş olmalarıdır. Halk oyunları, halk müziği, tiyatro, güzel sanatlar, müzecilik ve diğer kültürel faaliyetler bu ortak emeğin en güzel örnekleridir. Kültür merkezi yalnızca sanatsal faaliyetlerin yürütüldüğü bir yer değildir. Aynı zamanda farklı kuşakları buluşturan, gelenekleri yaşatan ve toplumun ortak değerlerini geleceğe taşıyan önemli bir kültür ocağıdır. Son 30 yıldır kurumun başkanlığını Sayın Kamber Kamber, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir ressam yürütüyor da kültür merkezinin sanata verdiği değerin önemli bu açıdan çok yüksek ve büyüktür. Hazırlamakta olduğum sunumun amacı sadece geçmişi anlatmak değildir. Amacım bu 100 yıllık mirasın değerini ortaya koymak, kültür merkezine emek veren insanlara hak ettikleri saygıyı göstermek ve özellikle genç kuşaklara bu zengin kültürel mirası tanıtmaktır. İnanıyorum.

0: ki bir toplum geçmişini ne kadar iyi tanırsa geleceğini de o kadar sağlam temeller üzerine kurabilir. Bu nedenle Novjovod Halk Kültür Merkezi'nin 100. yılı yalnızca Momçilirat için değil, Bulgaristan'ın çok kültürlü mirası açısından da anlamlı ve değerli bir yıl dönümüdür.
1: Çok ciddi bir emek sarf ettiğiniz anlaşılıyor. Sizce bu çalışmaların en değerli kazancı nedir?
0: Eğer bana bu çalışmanın en değerli kazancı nedir diye sorulursa, hiç tereddüt etmeden şunu söylerim. İnsanlar, insanlarımız, araştırmam sırasında görüştüğüm herkes, ister yüz yüze, ister telefonla ulaştığım kişiler olsun, bana büyük bir içtenlik ve sorumluluk duygusuyla yardımcı oldular. Kimisi yıllardır sakladığı fotoğrafları, belgeleri ve anıları benimle paylaştı. Kimisi saatlerini ayırarak yaşanmış olayları büyük bir heyecanla anlattı. Bu samimiyet beni gerçekten derinden etkiledi. Araştırmam tamamlandıktan sonra da bu değerli insanları ve bana gösterdikleri güveni uzun yıllar unutmayacağıma inanıyorum. Bence bu çalışma yalnızca bir kültür kurumunun tarihini araştırmak değil, aynı zamanda o tarihi yaşatan insanlara duyulan saygının da bir ifadesidir. Sunumumu tamamladıktan sonra bu araştırmanın kaybolup gitmesini istemiyorum. Bulgaristan'da güzel bir söz vardır. Söz uçar, yazı kalır. Ben de bu anlayışla araştırmamı hem Bulgarca hem de Türkçe olarak yayınlamayı hedefliyorum. Bunu bugün burada hem değerli dinleyicilerimize hem de 100. yıl kutlamalarına katılan herkese bir söz olarak ifade etmek istiyorum. Sağlık ve imkan bulduğum takdirde bu çalışmayı gelecek kuşaklara kalıcı bir eser haline getirmek en büyük arzumdur. Bu yalnızca benim çalışmam olmayacak. Bana güvenen, anılarını paylaşan ve bu tarihin yaşamasına katkı veren herkesin ortak eseri olacaktır.
1: Sayın Selahattin Karabaşev'e teşekkür ederiz. Programın doruk noktası, Momçilgrad'ı müzik, sanat ve spor ruhunun merkezi haline getirecek bir dizi kültürel etkinlik, konser, sanatsal akşam ve şenlikler sunacak. Bu yılki konser ve sergi programında Momçilgrad'da yaşayan ve Ulusal Müzik Akademisi Profesör Pancho Vladigerov'da profesör olan Petya Bagovska ile sanatçı, gazeteci ve öğretmen Kina Bagovska yer alacak. Efsanevi Signal Rock grubu, popüler Türk sanatçı Ferhat Göçer ve raps şarkıcısı Stok ile Momçilgrad'ı ziyaret edecek müzisyenlerden sadece bazıları. Organizatörler sanatçılarla buluşmalardan kültürel etkinliklere ve Bulgaristan'dan ve yurt dışından popüler sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek büyük ölçekli konserlere kadar her yaş grubuna hitap eden çeşitli etkinlikler hazırlıyor.

günleri ve Rodopların Saf Gıdaları Festival etkinlikleri kısmını Perşembe günü canlı yayınımızda dinlemeye devam edebilirsiniz. Canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hemen anons ediyorum. 02 963 0675 veya 02 933 63 18. Bir şarkı arası şimdi ve hemen ardından her iki hattımızda sizler için açık olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programın sizden gelen mektup, mesajlar ve tabii ki telefonlarla devam ediyor. Elimde bir mektup var. Hemen mektupla başlayacağım. Ancak ondan önce dinleyicimiz var. Hiç bekletmiyoruz. Hemen alalım. İyi günler.
2: İyi günler Bediye Hanım.
1: Hoş geldiniz program.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyalım.
2: Ben Beto'dan Şemsi Delisali.
1: Hoş geldiniz diyorum. Şemsi Bey, buyurun.
2: Hoş bulduk. İsteyen selamlama benim Baniye yengem var. Gocu'dan.
1: Evet.
2: Cuma günü onun doğum günüydü. O zaman selamlayamadık.
1: Tamam, şimdi selamlayalım. İsmini alalım.
2: Baniye.
1: Evet.
2: Rujdi'nin babaannesi.
1: Aa, ne güzel, evet.
2: Onu isteyen selamlama. Ailemden, benden Saadet, eşimden Saadet'ten.
1: Oldu Şemsi Bey. Neler dilemek istersiniz? Sağlık dileyelim.
2: Sağlık, baş esenliği. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin.
1: Amin.
2: Başımızdan eksik etmesin onu.
1: Amin diyoruz. Size de bu güzel dilekler sizin aileniz için de geçerli olsun. İlk türkümüz sizler için gelecek. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo. Buyurun, sıra sizde. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
3: Bugün benim doğum günüm var.
1: Evet, kutlayalım. İsminizi alalım.
3: Biliyorum. Tamam. Söyledim, ben Silistra'nın Çernolik köyündenim.
1: Evet.
3: İsmim Fevzi Çakmak.
1: Buyurun Fevzi Bey, evet.
3: Sizin sevdiğiniz şarkıyla istiyorum beni selamlayasınız bugün.
1: Tamam. İlk türkümüz, çok güzel bir türkümüz var. Sizi selamlayacağız. Biz size çok sağlık diliyoruz Fevzi Bey.
3: Şimdi bir teklifim daha var.
1: Evet.
3: Gelen pazar ertesi günü eşimin doğum günü var. Onun adı Şerife.
1: Evet.
3: İstem Şerifem şarkısını yeniden haber edeyim mi sizlere?
1: Olur tabii, yine arayın. Biz şimdi notumuzu da aldık. İnşallah pazartesiye türkümüzü de hazır edebilirsek hazırlayacağız, ama siz arayın. Tabii ki eşinizi de tebrik edin.
3: Çünkü ben de saz ve şarkı sanatçısıyım kendim.
1: Hatta belki pazartesi arayınca kendi ağzınızdan da bir selamlama yapabilirsiniz. Olur mu?
3: Olabilir, olabilir, olabilir.
1: Tamam o zaman. İnşallah pazartesi.
3: Gelen pazar ertesi bu saatte mi arayayım sizleri?
1: Evet, lütfen böyle dinleyici kız.

0: kısmımız 1.30'da başlıyor. Aramanızı bekleyeceğiz.
1: Oldu. Çok oldu. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz size. Tekrar doğum gününüzü kutluyoruz. Dediğim gibi size sağlık diliyoruz. Eşinize de öyle. Daha nice uzun yıllarınız olsun. Birlikte böyle güzel yıllarınız olsun diyoruz. Türküler eşliğinde, sazlı türküler eşliğinde olsun. Ve dediğim gibi mektup var elimde. Şimdi bu mektubu okumak istiyorum. Mektup nereden ve kim yazmış hemen anlıyoruz. Sayın Sofya Radyosu'nda çalışanlar, bugün beni sizi aramamın, size yazmamın nedeni bir doğum günü tebrikleyeceğim. Ben Kubrat Belediyesi'nin Biserci köyünden Ahmet Nazif. Benim bir asker arkadaşımın doğum günü var ayın 20'sinde. Yani bugün 20 Temmuz'da Ahmet Bey'in asker arkadaşının doğum günü var. 77 yaşını dolduruyor. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalacağız. Hem de Bilazer'i sevindireceğiz. Tabii ki mutlu olalım, sevinelim hep böyle. Selamlayanlar ben Ahmet, eşim Ülkiye, çocukları Sinan, Seyhan, torunları Sezer, Sezen ve Sacide, asker arkadaşımın adı Suşevo'dan Ahmet Tomaş sanırım. Hepinize selamlar, iyi günler diye yazmış Ahmet Bey, Ahmet Nazif. Teşekkür ediyoruz. Asker arkadaşınızın doğum gününü, adaşınızın Ahmet Bey'in doğum gününü buradan bizler de kutluyoruz. İlk türkümüzle selamlayacağız. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir mesaj var ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Ama dinleyicimiz de bağlandı bile. Hemen alalım. İyi günler. Alo.
2: Alo.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım. Sıra sizde.
2: Ben isterim, bir dostum var benim. Çok yakından görüştüğüm bir firmada işledik 3-4 sene. Mehmet Kayışurt, burada zaman belediyelim sizse. Durma belediyesine bağlı. Alo.
0: Evet Ebu Azer Bey, dinliyoruz. Mehmet Bey'i selamlayacaksınız.
2: İnsandır, cana yakın, eşli dostu vardır. Gelene gidene bitmez. Güleni, ağlayanı gümür işte böyle bir insandır. İnsan arasında durur bir keselerden. Bir çocuğunla bir kız evladı var. Onları selamlıyorum. Filistin'in Kavgari köyünde hükümeti. Kız orada hükümeti muhtarı, yani bu an köyün muhtarıdır. Acı olan da gelip giderler, onlar gelip gider, varıp gelirler, yani iyi. Torunlu evladı yakın günde inşallah yakında da bir düğün dernek olacak. Öyle sözler, kelimeler dilerim.
0: Teşekkür ettik Ebu Azer Bey. Selamlar, sevgiler gönderdik. Mehmet Bey için gelecek sıradaki türkümüz. Bizler de buradan selamlayacağız. Başka dinleyicimiz şu anda var mı bilmiyorum. Yok ama mesajımı okuyorum. Söz verdim çünkü. Silvia Stoyanova profilinden daha perşembe akşamı gelen mesaj bu. Merhaba, harika program. Annem yarın, yani cuma günüymüş doğum günü, 87 yaşına giriyor. Kendisine sağlık dolu, huzur dolu yaşlılık yılları diliyorum. Sizden içtenlikle

ona hem de ailesine sağlık diliyoruz ve Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünün Eski Türkülere Yeni Ses, Yeni Nefes projesinde yer alan Zerrin Süleymanoğlu'nun yorumuyla dinletiyoruz şimdi. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

Bu güzel türkümüzü bizler mesaja istinaden Nesibe Hanım için dinlettik ve Nesibe Hanım için bir mesaj daha var şimdi. Fatma Mehmet bize yazdı. İyi günler Sofya Radyosu. Biz Belçika'dan oğlu Sunay, gelini Fatma ve torunları Esin ve Elif sıradaki türküyle listeden Nesibe Hüseyin'i selamlamak istiyoruz. Bugün 88 yaşına giriyor. Daha nice nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice yaşları olsun. İyi ki var, onu çok seviyoruz. Hoşça ve esen kalın selamlar demişler. Nesibe Hanım'ı sevenleri böyle işte. Çok tekrar doğum günü kutlu olsun diyoruz, geçmiş doğum günü. Sıradaki mesajımız Ömer Ömer profilinden geldi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staros Elişte'den Ömer Gafur. Bugün 20 Temmuz Pazartesi köyden Servet Eniştem'in doğum günü. 21'i Salı köyden Hamza abim ile Tezcan ablamın doğum günleri ve Veselet'ten İdris Kurt'un evlilik yıl dönümü ve İsperik'ten Tuncay Ramni arkadaşımın evlilik yıl dönümü 22'si çarşamba. Ludogorti'den Sevgin Naborum'un evlilik yıl dönümü ve Burçin Uslu kuzenimin evlilik yıl dönümü 23 perşembe köyden Mumcuların Mehmet abimin Ali Dırvudelet abimin doğum günleri ve Veli Yahof'un evlilik yıl dönümü 24 Cuma köyden Aşkın Kuycuklu ile Sofya Radyosu'nda çalışan Şevke Çakır ablamın doğum günleri. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Sıradaki türkü onlara gelsin. Ve ayrıca bizim köyde bütün gençlere gelsin. İyi günler. Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Gafur. Teşekkür ediyoruz. Siz de öyle Allah'a emanet olun ve sıradaki türkümüzü sizler için dinletiyoruz. Hasan Rodoplu söylüyor. Kömür Gözlü Sabriye.

0: Bu güzel türkümüzün ardından mesajlarla devam ediyorum. Melat, Ferhat birbirinden güzel fotoğraflar göndermiş. Hem çiçek fotoğrafları hem de böyle kendisinin ve omuzuna konmuş kuşu ile fotoğrafını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Gülçin Ahmet yazdı. Merhabalar Bulgaristan Radyosu. Ben Gülçin. Zdravet köyünden bugün selamlamak istiyorum ninemi, ismi Resmiye, babam Recep'i. Onlara Allah'tan sağlıklı ömürler diliyorum. Sizin güzel seçtiğiniz bir türküyle tüm Tursun köyüme, yani Razgat'a bağlı Ziravet köyüne sevgiler, saygılar, sizlere de iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş Gülçin Hanım. Teşekkür ediyoruz, iyi ki sizler de varsınız. Tüm Ziravet halkına, şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. Tabi başta sizin için Gülçin Hanım ve güzel aileniz için tabii ki. Halime Kara Süleyman bize cuma günü yazmış. Osman dedemi kutlayalım, 101. yaş gününü bütün Glocevo halkından selam olsun. Vildan ablaya da çok selamlar. Ben Glocevo'nun postacısıyım. Halime Kara Süleyman, sizleri vaktim oldukça dinliyorum. Çok selamlar. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de buradan tekrar Osman dedeye sağlık diliyoruz. Uzun uzun yıllar diliyoruz. Yıldız Hanım bize pazar akşamı yazmış. İsmim Yıldız. Livino köyünden selamlamak istiyorum. Anamın doğum günü vardı. 18'inde 80. yaşını aldı. Sağ olsun, var olsun. Bizler de sağlık diliyoruz Yıldız Hanım'ın annesine. Bir dinleyicimiz var, hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Radyonun sesini kısabilir misiniz?
1: Bir dakika.
0: Evet. Alo.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım şimdi.
1: Bugün ben Yavlanova'dan.
0: Evet, isminiz?
1: Veli Gazi.
0: Nasılsınız?
1: Bugün Malkuş Eva'da kızımın

0: çalışıyor, doğum günü var.
1: Evet.
0: Onu isterim, selamlayalım.
1: Evet, ismini hemen alalım kızınızın.
0: Kızımın ismi Ayşe.
1: Evet.
0: Selamlayanlar, ben babası Veli, anası Cumaziye, eşi Kazım ve çocuğu Veli.
1: Tamam, teşekkür ediyoruz. Radyonun sesi arkadan çok geldiği için kopukluk oldu Veli Bey. Ama Ayşe Hanım'ın doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Bütün ailenizin adına Ayşe Hanım'a sağlık, uzun ömürler diliyoruz. Ve sıradaki türkümüzü özellikle başta Ayşe Hanım olmak üzere Veli Bey'in tüm ailesi için dinleteceğiz. Ve bir mesaj daha var. Sevda Sadullah yazdı. Merhaba radyo çalışanları ve dinleyicileri. Bugün çok özel bir gün benim için ve değerli kızım Sevinç için. Bugün bizim doğum günümüz var. İkimizi de selamlamak istiyorum. İyi ki doğdum ve iyi ki doğurdum. İyi ki hayatıma girdin canım kızım, sevgilerle ve saygılarla diye yazmış Sevda Hanım. Sevda Hanım, hem sizin doğum gününüz kutlu olsun, hem kızınız Sevinç Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Allah size upuzun sağlıklı yıllar nasip etsin. Hafize Bey isimle sizleri şimdi selamlıyoruz. Sevdiğimin gözleri kara diyor.

Ve hattımızda dinleyicimiz var. Bugünkü son dinleyicimizi hemen bağlayalım. İyi günler. Alo. Alo. Alo. Dinleyicimiz Hatice Hanım. Sanırım bağlantıda bir sorun var. Hatice Hanım bizi duymuyor sanırım. Ama duymasa bile şimdi bir mesajımız var ve Hatice Hanım'ın da ismi geçiyor. Bu mesajda Deniz bize yazmış. Merhabalar Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Sofya Radyosu. Ben Deniz. Saygıdeğer İbrahim İsmail. Bu mesajım değerli dostlarıma Dolna Hubavka, Aşaki Hüseyinler'den Omurtak ilçesine bağlı Somuncu Osman Aga'ya gelsin ve

Aynı zamanda Ostromogila Sövceler'e bağlı küçük mahallesinde son Mohikan olan Kelaların Seyit Usta abi içinde gelsin, Remzi Çakal içinde gelsin, Çereşe Aytos'a bağlı Çereşe köyünden Yılmaz Aretim'e de buradan çok selamlar, saygılar. Ostromogila Sövceler'den Hatice ablayı da unutmayalım. Ona sağlık, selamlar gönderiyoruz. Kalın esenlikle, iyi günler diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. İsimleri geçen herkesi son türkümüzde selamlıyor olacağız. Ramazan Mustafa bize yazdı. Bütün çalışan arkadaşlara selam olsun diye yazmış. Ancak istediğiniz türküyle selamlamayacağız. Ama sıradaki, hatta son türkümüz çok güzel bir türkü ve tüm sizinle birlikte çalışan iş arkadaşlarınızı selamlayacağız. Kolay gelsin diyoruz işlerinizde. Yaşar Ali Osman yazdı. Merhaba, sizlerden annemizi selamlamanızı istiyorum. Kalbiye teyzeniz Lançuglet köyünden 19'unda onun doğum günü vardı. Nice mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki bizim annemizsin. Selamlayanlar oğlu Yaşar, kızları Sevnur ve Selver, torunları Derya, Volkan ve Buse. Seni çok seviyoruz diye yazmış Yaşar Bey. Bizler de Kalbiye teyzeye sağlık diliyoruz. Upuzun yıllar diliyoruz. Bütün ailesine de aynı dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız ve bugünkü son mesajımızı okuyorum. Sacide Mehmedova bize yazdı. Merhaba Bedriye Hanım, şu an Türkiye'den misafirlerim var. Arabada yolculuk yaparken sizleri dinliyoruz. Eltim, Ayten kızı Hürmüz, torunu Caner. Sıradaki türkü varsın, onlara gelsin. Selamlar, sevgiler herkese demiş Sacide Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hoş gelmişler diyoruz misafirlerinize. Ve böylece programın da sonuna geldik. Ve huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Ve bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 20 Temmuz 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz.
3: Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanından yurt dışında Bulgar Kültür Enstitüsü kurulması çağrısı. Başbakan Radev, ABD Bulgaristan'a acilen tanker uçaklarının konuşlandırılmasını talep etti. Bulgaristan ve Sırbistan ve Türkiye ile olan sınır kapılarında trafik yoğunluğu devam ederken, hava durumuna gelince yarın ülke genelinde güneşli ve yağışlı saatler birbirini takip edecek. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Sofya'da düzenlenen Bulgaristan Büyükelçileri yıllık konferansında konuşurken en sık sorulan sorulardan biri mantıklı. Kendi bağımsız politikamızı yürütme imkanımız var mı? Cevap elbette ki evet ifadelerini kullandı. Ülkemizin kendine özgü bir kültürü ve tarihi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Yotova, Bulgar kültürünün bu zengin potansiyeli yeterince kullanılmıyor dedi. Bunun vatanseverlik ve toprak fetihleriyle ilgili olmadığını, kapıları açan kültürel diplomasiyle ilgili olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı, yaklaşan Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapmayı da örnek gösterdi. Betya'nın aktardığı üzere Yotova, bir kültür enstitüsüne ihtiyacımız var. Geçmişin yanı sıra Bulgaristan, teknoloji alanındaki modern başarılarını da tanıtması gerekiyor, açıklamasında bulundu. Betya'nın aktardığı üzere Sofya'da düzenlenen Bulgaristan Büyükelçileri yıllık konferansında konuşan Başbakan Rume Radev, ABD 17 Temmuz Cuma günü gönderdiği acil nota ile hükümetten Bezmer askeri havalanına 8 adet tanker uçağı konuşlandırılmasını istedi. Notada bu uçakların Orta Doğu'daki ABD askeri operasyonlarını sözüm ona desteklemek amacıyla kullanılacağı belirtilmiştir dedi. Başbakan, Bulgaristan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 2006 yılında imzalanan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına da atıfta bulunarak, Bezmer Havaalanı bu anlaşma kapsamında ortak kullanıma açık bir tesistir, dedi. Henüz izin vermedik çünkü böyle bir kararın parlamento tarafından verilmesi gerekiyor. 20 Temmuz'da hükümetin alacağı kararla birlikte parlamentoya konuşlandırılması talebini kabul etmesi için teklif sunacağız ifadelerini kullandı. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 20 Temmuz itibariyle Bulgaristan'ı Sırbistan ve Türkiye ile olan sınır kapılarında binek araç trafiğinde yoğunluk devam ediyor. Türkiye istikametinde Kapitan Andreevu hudut kapısında ve Sırbistan üzerinden Kalotina hudut kapısında Bulgaristan'a giriş yapan binek araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Tuna Nehri'nin su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Orehovo-Beket sınır kapısına hizmet veren feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Rudozem, Zlatograd, Makaza ve Ivailovgrad sınır kapılarından 3,5 tona kadar olan binek otomobiller ve minibüsler geçiş yaparken Kulata, İlinden ve Kapitan Petkovoyvoda sınır kapıları binek otomobillerin, otobüslerin ve kamyonların geçişine izin verilmektedir. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 10 ciddi trafik kazasında bir can kaybı yaşanırken 13 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde 214 yangın ihbarı aldı, 118 yangın söndürüldü. Plovdiv'de bir dairede mutfak tüpünün patlaması sonucu 51 yaşında bir kadın ve 16 yaşındaki kızı yaralandı. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 17 ila 21, Sofya'da 17 derece olacak. Gece süren yağışların ardından güneş yüzünü gösterecek, yer yer gök gürültülü kısa süreli yağışlar görülecek. Doğu ve dağlık bölgelerde sağanak yağışlar düşecek. Dolu yağışı görülecek, Batı Bulgaristan'da yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığı 30 ila 35.

0: 25, başkentte ise 30 derece olacak. Karadeniz bölgesinde sabah saatlerinde başlayan bulutlu hava gün içerisinde bütün bölgeyi etkisi altına alacak. Yer yer kısa süreli gürültülü yağış bekleniyor. Dolu yağışı ihtimali var. En yüksek hava sıcaklığı 26 ile 30, deniz suyu sıcaklığı 25, Kalyakra burnunda 20 derece olacak. Dağlarda bulutlu hava etkili olurken gürültülü kısa süreli yağışlar düşecek. Rila Rodop dağlarında yer yer gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Dolu yağacak. Hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 25, 2000 metrelerde ise 18 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Denita Diamandieva ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da merhabalar. Önümüzdeki dakikalarda değerli dinleyiciler, Şevki Çakır'ın sunumuyla Krumovgrad ile ilgili iki haberimiz olacak. Ondan önce bir şarkı arası ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

Krumovgrad yakınlarındaki Adatepe'de altın madenciliği sona erdi. Hali hazırda 269 kişiye istihdam sağlayan maden ve işleme tesisi tamamen kapatılacak. Bu olağanüstü veya beklenmedik bir haber değil. Madencilik faaliyetlerinin kapatılması, Adatepe projesinin geliştirilmesi sırasında bile mevcut rezervler tükendiği an için planlanmıştı. Altın madendeki son üretim patlatılması 2026 Nisan ortasında yapıldı. Adatepe maden ocağının kapatılması ve işten çıkarmalar aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Uzun bir çalışma süre gündemde, teknik kapatma, söküm, geri kazanım, takip izleme ve bunların hepsi personel gerektirecek faaliyetlerdir. Kanadalı şirket Dundee Precious Metals olarak bilinen DPM Metals şirketi tarafından açıklandığı üzere çalışmalar durdurulduktan sonra ekipmanların bir kısmı sökülerek inşaatına 2027 yılının başlarında başlanması beklenen Sırbistan'daki Koka Rakita projesinde kullanılacak. Adatepe'deki bazı çalışanların seçeneklerinin biri de şirketin Bulgaristan'daki diğer kuruluşu olan DPM Çelopeç'e transfer olmaktır. Ancak iki maden ülkenin farklı bölgelerinde bulunuyor ve ilkinde açık ocak madenciliği yapılırken Çelopeç'te yeraltı madenciliği yapılıyor. Daha girişimci olanlar kendi işlerini kurma fırsatı bulacaklar. Şirket tarafından kurulan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleme fonu aracılığıyla yaklaşık 90 yerel işletmeye destek sağlandı. Benere Kırcalı Radyosu'na konuşan Adatepe Madeni'nin yöneticisi Ivan Ivanov ayrılan miktarın 5 milyon dolar olduğunu hatırlattı. DPM Krumovgrad şirketi maden sahasındaki çalışmalarının sona ermediğini ve madenin geliştirildiği arazinin eski haline getirilmesi için çalışmaların yürütülmesi bekleniyor. Arazi ıslah planının uygulanmasının ardından maden sahasının %95'i Avrupa Ekolojik Ağ Natura 2000'e geri kazandırılacak.

Yakından ve uzaktan Krumovgradlılar buluşması şenliğinin beşincisi Krumovgrad'daki spor kompleksinde gerçekleştirilen konserle son buldu. Kapanış gecesine belediye sakinlerinin yanı sıra Bulgaristan'ın farklı bölgelerinde ve yurt dışında yaşayan Krumovgradlılar ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede Preslava ile Türkiye'den gelen ünlü şarkıcı İrem Derici seslendirdikleri şarkılarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek katılımcıları selamladı ve buluşmanın birlik, beraberlik, köklere bağlılık ile memleketle kurulan güçlü bağların simgesi olduğunu vurguladı. 3 gün süren yakından ve uzaktan Krumovgradlılar buluşması şenliği kapsamında kültürel, müzikal, gastronomi ve sportif etkinlikler düzenlendi. Benere Kırcalı Radyosu'na konuşan Krumovgrad Belediye Başkan Yardımcısı Neciye Akif, buluşmanın güçlü bir manevi değer taşıdığını belirterek, bölgede doğan, Türkiye'ye göç eden birçok insan ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan çok sayıda gencin bu etkinlik vesilesiyle memleketlerine dönüyor. Nostalji olanları her zaman doğdukları topraklara geri getiriyor ifadelerini kullandı. Bir.

Böylece değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programın sizden gelen mektup, mesajlar ve tabii ki telefonlarla devam ediyor. Elimde bir mektup var. Hemen mektupla başlayacağım. Ancak ondan önce dinleyicimiz var. Hiç bekletmiyoruz. Hemen alalım. İyi günler.
2: İyi günler Bediye Hanım.
1: Hoş geldiniz ben program.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyalım.
2: Ben Vepo'dan Şemsi Delisali.
1: Hoş geldiniz Şemsi Bey. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Sen selamlama benim Baniye yengem var. Gocu'dan.
1: Evet.
2: O Cuma günü onun doğum günüydü. O zaman selamlayamadık.
1: Tamam. Şimdi selamlayalım. İsmini alalım.
2: Baniye.
1: Evet.
2: Rujdi'nin babaannesi.
1: Aa ne güzel. Evet.
2: Onu isteyen selamlama. Ailemden, benden Saadet, eşimden Saadet'ten.
1: Oldu Şemsi Bey. Neler dilemek istersiniz? Sağlık dileyelim.
2: Sağlık, baş esenliği. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin.
1: Amin.
2: Başımızdan eksik etmesin onu.
1: Amin diyoruz. Size de bu güzel dilekler sizin aileniz için de geçerli olsun. İlk türkümüz sizler için gelecek. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo. Buyurun. Merhaba. Sıra sizde. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
3: Bugün benim doğum günüm var.
1: Evet, kutlayalım. İsminizi alalım.
3: Biliyorum. Tamam. Söyledim, ben Silistra'nın Çernoli köyündenim.
1: Evet.
3: İsmim Fevzi Çakmak.
1: Buyurun Fevzi Bey, evet.
3: Sizin sevdiğiniz şarkıyla istiyorum beni selamlayasınız bugün.
1: Tamam. İlk türkümüz, çok güzel bir türkümüz var. Sizi selamlayacağız. Biz size çok sağlık diliyoruz Fevzi Bey.
3: Şimdi bir teklifim daha var.
1: Evet.
3: Gelen pazar ertesi günü eşimin doğum günü var. Onun adı Şerife.
1: Evet.
3: İsteyim Şerifem şarkısını yeniden haber edeyim mi sizlere?
1: Olur tabii, yine arayın. Biz şimdi notumuzu da aldık. İnşallah pazartesiye türkümüzü de hazır edebilirsek hazırlayacağız. Ama siz arayın tabii ki, eşinizi de tebrik edin.
3: Çünkü ben de saz ve şarkı sanatçısıyım kendim.
1: Hatta belki pazartesi arayınca kendi ağzınızdan da bir selamlama yapabilirsiniz. Olur mu?
3: Olabilir.
1: Tamam o pazar zaman. İnşallah pazartesi.
3: Gelen pazartesi bu saatte mi arayayım sizleri?
1: Evet lütfen, böyle dinleyici kısmımız 1.30'da başlıyor. Aramanızı bekleyeceğiz.
3: Oldu. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz size. Tekrar doğum gününüzü kutluyoruz. Dediğim gibi size sağlık diliyoruz. Eşinize de öyle. Daha nice uzun yıllarınız olsun. Birlikte böyle güzel yıllarınız olsun diyoruz. Türküler eşliğinde, sazlı türküler eşliğinde olsun. Ve dediğim gibi mektup var elimde. Şimdi bu mektubu okumak istiyorum. Mektup nereden ve kim mi yazmış hemen anlıyoruz. Sayın Sofya Radyosu'nda çalışanlar, bugün benim sizi aramamın, size yazmamın nedeni bir doğum günü tebrikleyeceğim. Ben Kubrat Belediyesi'nin Biserci köyünden Ahmet Nazif. Benim bir asker arkadaşımın doğum günü var ayın 20'sinde. Yani bugün 20 Temmuz'da Ahmet Bey'in asker arkadaşının doğum günü var. 77 yaşını dolduruyor. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalacağız. Hem de Bilazer'i sevindireceğiz. Tabii ki mutlu olalım, sevinelim hep böyle. Selamlayanlar ben Ahmet, eşim Ülkiye, çocukları Sinan, Seyhan, torunları Sezer, Sezen ve Sacide. Asker arkadaşımın adı Suşevo'dan Ahmet Tomaş sanırım. Hepiniz

0: Size selamlar, iyi günler diye yazmış Ahmet Bey, Ahmet Nazif, teşekkür ediyoruz. Asker arkadaşınızın doğum gününü, adaşınızın Ahmet Bey'in doğum gününü buradan bizler de kutluyoruz. İlk türkümüzle selamlayacağız, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir mesaj var ve ardından türkümüzü dinleteceğiz ama dinleyicimiz de bağlandı bile, hemen alalım. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım. Sıra sizde.
1: Ben isterim bir dostum var benim. Çok yakından görüşeceğiz. Bir firmada işledik 3-4 sene. Mehmet Kayışut. Bravo da bana belediyelim. Sizse durma belediyesine bağlı. Alo.
0: Evet Ebu Azer Bey, dinliyoruz. Mehmet Bey'i selamlayacaksın.
1: İnsandır, cana yakın. Eşli dostu vardır. Gelene gidene bitmez. Güleni, ağlayanı gülür işte, böyle bir insandır. İnsan arasında durur bir kişilerden. Bir çocuğunla bir kız evladı var. Onları selamlıyorum. Filistin'in Kavukarı köyünde kıymeti, kız orada kıymeti muhtar, yani bu an köyün muhtarıdır. Acı olan da gelip giderler, onlar gelip gider, varıp gelirler, yani iyi. Torunlu evladı yakın günde inşallah yakında da bir düğün dahi olacak. Öyle sözler, kelimeler dilerim. İnşallah.
0: Teşekkür ettik Ebu Azer Bey. Selamlar, sevgiler gönderdik. Mehmet Bey için gelecek sıradaki türkümüz. Bizler de buradan selamlayacağız. Başka dinleyicimiz şu anda var mı bilmiyorum. Yok ama mesajımı okuyorum. Söz verdim çünkü. Silvia Stoyanova profilinden daha perşembe akşamı gelen mesaj bu. Merhaba, harika program. Annem yarın, yani cuma günüymüş, doğum günü, 87 yaşına giriyor. Kendisine sağlık dolu, huzur dolu yaşlılık yılları diliyorum. Sizden içtenlikle rica ediyorum. Annemi yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar adlı türküyle selamlayabilir misiniz? Biz 6 kardeşiz, 5 kız kardeş ve 1 erkek kardeşiz. Ben en büyük kızıyım. Adım Gülbeyaz. Selamlamanın tüm kardeşlerimiz adına yapılmasını rica ediyorum. Annemin adı Nesibe Hüseyin, Silistra, Glavenita Belediyesi'ne bağlı Listet Köyü'nde yaşamaktadır. Şimdiden gönülden teşekkür ederiz diye yazmış Gülbeyaz Hanım. Tabii ki selamlayacağız. Bizler de Nesibe Hanım'ın buradan doğum gününü kutluyoruz. Hem ona hem de ailesine sağlık diliyoruz.

teşekkür ederiz diye yazmış Gülbeyaz Hanım. Tabii ki selamlayacağız. Bizler de Nesibe Hanım'ın buradan doğum gününü kutluyoruz. Hem ona hem de ailesine sağlık diliyoruz ve Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümünün Eski Türkülere Yeni Ses, Yeni Nefes projesinde yer alan Zerrin Süleymanoğlu'nun yorumuyla dinletiyoruz şimdi. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

Bu güzel türkümüzü bizler mesaja istinaden Nesibe Hanım için dinlettik ve Nesibe Hanım için bir mesaj daha var şimdi. Fatma Mehmet bize yazdı. İyi günler Sofya Radyosu. Biz Belçika'dan oğlu Sunay, gelini Fatma ve torunları Esin ve Elif sıradaki türküyle listeden Nesibe Hüseyin'i selamlamak istiyoruz. Bugün 88 yaşına giriyor. Daha nice nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice yaşları olsun. İyi ki var, onu çok seviyoruz. Hoşça ve esen kalın selamlar demişler. Nesibe Hanım'ı sevenleri böyle işte. Çok tekrar doğum günü kutlu olsun diyoruz, geçmiş doğum günü. Sıradaki mesajımız Ömer Ömer profilinden geldi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İspirik Belediyesi'ne bağlı Staros Elişte'den Ömer Gafur. Bugün 20 Temmuz Pazartesi köyden Servet eniştemin doğum günü. 21'i Salı köyden Hamza abim ile Tezcan ablamın doğum günleri ve Veselet'ten İdris Kurt'un evlilik yıl dönümü ve İsperik'ten Tuncay Ramni arkadaşımın evlilik yıl dönümü 22'si çarşamba. Ludogorti'den Sevgin Naborum'un evlilik yıl dönümü ve Burçin Uslu kuzenimin evlilik yıl dönümü 23 perşembe köyden Mumcuların Mehmet abimin Ali Dırvudelet abimin doğum günleri ve Veli Yahof'un evlilik yıl dönümü 24 Cuma köyden Aşkın Kuyucuklu ile Sofya Radyosu'nda çalışan Şevket Çakır ablamın doğum günleri. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Sıradaki türkü onlara gelsin. Ve ayrıca bizim köyde bütün gençlere gelsin. İyi günler. Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Gafur. Teşekkür ediyoruz. Siz de öyle Allah'a emanet olun ve sıradaki türkümüzü sizler için dinletiyoruz. Hasan Rodoplu söylüyor. Kömür Gözlü Sabriye.

0: Bu güzel türkümüzün ardından mesajlarla devam ediyorum. Melat Ferhat birbirinden güzel fotoğraflar göndermiş. Hem çiçek fotoğrafları hem de böyle kendisinin ve omuzuna konmuş kuşu ile fotoğrafını göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Gülçin Ahmet yazdı. Merhabalar Bulgaristan Radyosu. Ben Gülçin. Zdravet köyünden bugün selamlamak istiyorum ninemi, ismi Resmiye, babam Recep'i. Onlara Allah'tan sağlıklı ömürler diliyorum. Sizin güzel seçtiğiniz bir türküyle tüm Tursun köyüme, yani Razgat'a bağlı Zdravet köyüne sevgiler, saygılar. Sizlere de iyi yayınlar. İyi ki varsınız demiş Gülçin Hanım. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız. Tüm Zdravet halkına, şu anda bizi dinleyen herkese selam olsun. Tabii başta sizin için Gülçin Hanım ve güzel aileniz için tabii ki. Halime Kara Süleyman bize cuma günü yazmış. Osman dedemi kutlayalım. 101. yaş gününü bütün Glojevo halkından selam olsun. Vildan ablaya da çok selamlar. Ben Glojevo'nun postacısıyım. Halime Kara Süleyman, sizleri vaktim oldukça dinliyorum. Çok selamlar. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Biz de buradan tekrar Osman dedeye sağlık diliyoruz. Uzun uzun yıllar diliyoruz. Yıldız Hanım bize pazar akşamı yazmış. İsmim Yıldız. Livino köyünden selamlamak istiyorum. Anamın doğum günü vardı. 18'inde 80. yaşını aldı. Sağ olsun, var olsun. Bizler de sağlık diliyoruz Yıldız Hanım'ın annesine. Bir dinleyicimiz var, hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Radyonun sesini kısabilir misiniz?
1: Bir dakika.
0: Evet. Alo. Evet, buyurun, sizi tanıyalım şimdi.
1: Bugün ben Yavlanova'dan.
0: Evet, isminiz?
1: Veli Gazi.
0: Nasılsınız?
1: Malkus Evo'da kızımın belediyede çalışıyor, doğum günü var.
0: Evet.
1: Onu isterim, selamlayalım.
0: Evet, ismini hemen alalım kızınızın.
1: Kızımın ismi Ayşe.
0: Evet.
1: Selamlayanlar, ben babası Veli, anası Cumaziye. Eşik yazım ve çocuğu belli.
0: Tamam, teşekkür ediyoruz. Radyonun sesi arkadan çok geldiği için kopukluk oldu Veli Bey. Ama Ayşe Hanım'ın doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Bütün ailenizin adına Ayşe Hanım'a sağlık, uzun ömürler diliyoruz. Ve sıradaki türkümüzü özellikle başta Ayşe Hanım olmak üzere Veli Bey'in tüm ailesi için dinleteceğiz. Ve bir mesaj daha var. Sevda Sadullah yazdı. Merhaba radyo çalışanları ve dinleyicileri. Bugün çok özel bir gün benim için ve kızım Sevinç için. Bugün bizim doğum günümüz var. İkimizi de

selamlamak istiyorum. İyi ki doğdum ve iyi ki doğurdum. İyi ki hayatıma girdin canım kızım, sevgilerle ve saygılarla diye yazmış Sevda Hanım. Sevda Hanım, hem sizin doğum gününüz kutlu olsun, hem kızınız Sevinç Hanım'ın doğum günü kutlu olsun. Allah size upuzun sağlıklı yıllar nasip etsin. Hafize Bey isimle sizleri şimdi selamlıyoruz. Sevdiğimin gözleri kara diyor.

Ve hattımızda dinleyicimiz var. Bugünkü son dinleyicimizi hemen bağlayalım. İyi günler. Alo. Alo. Alo. Dinleyicimiz Hatice Hanım. Sanırım bağlantıda bir sorun var. Hatice Hanım bizi duymuyor sanırım. Ama duymasa bile şimdi bir mesajımız var ve Hatice Hanım'ın da ismi geçiyor. Bu mesajda Deniz bize yazmış. Merhabalar Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Sofya Radyosu. Ben Deniz. Saygıdeğer İbrahim İsmail. Bu mesajım değerli dostlarıma Dolna Hubavka, Aşaki Hüseyinler'den Omurtak ilçesine bağlı Somuncu Osman Aga'ya gelsin ve aynı zamanda Ostramogila Söbceler'e bağlı küçük mahallesinde son Mohikan olan Kela ların Seyit Usta abi içinde gelsin. Remzi Çakal içinde gelsin. Çereşe Aytos'a bağlı Çereşe köyünden Yılmaz Aretim'e de buradan çok selamlar, saygılar. Ostramogila Söbceler'den Hatice ablayı da unutmayalım. Ona sağlık, selamlar gönderiyoruz. Kalın esenlikle, iyi günler diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. İsimleri geçen herkesi son türkümüzde selamlıyor olacağız. Ramazan Mustafa bize yazdı. Bütün çalışan arkadaşlara selam olsun diye yazmış. Ancak istediğiniz türküyle selamlamayacağız ama sıradaki, hatta son türkümüz çok güzel bir türkü ve tüm sizinle birlikte çalışan iş arkadaşlarınızı selamlayacağız. Kolay gelsin diyoruz işlerinizde. Yaşar Ali Osman yazdı. Merhaba, sizlerden annemizi selamlamanızı istiyorum. Kalbiye teyzeniz Lançuglet köyünden 19'un

da onun doğum günü vardı. Nice mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum. İyi ki varsın, iyi ki bizim annemizsin. Selamlayanlar oğlu Yaşar, kızları Sevnur ve Selver, torunları Derya, Volkan ve Buse. Seni çok seviyoruz diye yazmış Yaşar Bey. Bizler de Kalbiye teyzeye sağlık diliyoruz, upuzun yıllar diliyoruz. Bütün ailesine de aynı dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız ve bugünkü son mesajımızı okuyorum. Sacide Mehmedova bize yazdı. Merhaba Bedriye Hanım, şu an Türkiye'den misafirlerim var. Arabada yolculuk yaparken sizleri dinliyoruz. Eltim, Ayten kızı Hürmüz, torunu Caner, sıradaki türkü Varsın Onlara Gelsin. Selamlar, sevgiler herkese demiş Sacide Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hoş gelmişler diyoruz misafirlerinize. Ve böylece programın da sonuna geldik ve huzurunuzdan güzel bir türküyle ayrılıyoruz. Ve bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.